Bulun ve koyu çevayedekir. Yara bir ayar evyundekir. Bıçavan hayar şeydekir. Bıçavçı oğulatı buyuruyor.